0: Yani cevap şu an.
1: Sayın Sözü Üstelik'in tanıya 2342.
0: Ben de var responding.
1: Cumhur responding, sen de 2342.
0: Press
1: response. Cumhur responding, sen de 2342.